kanu delu sini sunu xel bu baax delu sunu xol kanu delu sini sunu xel bu baax delu sunu xol aduna to dara jamu yalla rek ni ci ci gina lepp mu nek ci ba fati ni senti ba mu jamu yalla rek ni ci ci gina lepp mu nek ci ba fati ni senti ba mu aduna lepp dañ ci sunu wand kenn ku ne ci kenn doy sa bop mo lo ko amé ci bo nek mu fekk li fakk ko ko ko ko